0: Sadaqallahul Azim.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.